çene parçaya kararmış. Acılarla yer bu sesinde diye sevişiriz. Ve yalnızlık sanatın ustasıyız. Çok şükür. Lokma da bir kadar eyvallah ya serinliğimiz. Yormadık aklımızı samanlı kaybolduk için. Bilen bilir hangi bağlarda nasıl dedindiğimiz. Ruhumuza gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlı ve fiyarımızda tüter gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.